0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. Amerikan ordusu Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Donald Trump, son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı. İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız, dedi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya yaklaştığını iddia etti. Pakistan iddiayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin önerisi değerlendiriliyor. Görüş Pakistan'a iletilecek, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, dedi. İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk defa Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. CHP lideri Özel, bu iş leke kaldırmaz bir durum. Kim dinlenecekse dinlensin, hiç şüphe kalmasın, dedi. İyi Parti lideri Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepki gösterdi. Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan Sahte Yardım Derneği'ne operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltında. Bahis şike soruşturmasında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsiyle tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda 28 milyon liralık vurgun hazırlığı yapan sahte altın şebekesi çökertildi. Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşı iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Gaziantep'te tünelde yol kesen düğün konvoyuna 750 bin lira ceza kesildi. Dünya Sağlık Örgütü 3 hantavirüs hastasının Atlantik'teki yolcu gemisinden tahliye edildiğini, hastaların tedavi için Hollanda'ya sevk edildiğini açıkladı. İspanya, kalan yolcular arasında semptom görülen yok. Yolcular Madrid'de karantinaya alınacak duyurusunda bulundu. Amerikan basınında savaş bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Brent petrolün varil fiyatı anlaşma umudu üzerine %11 azalışta 96 dolara geriledi. Gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve prim desteği verilecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Euroleague playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Open Kadınlar Tenis Birliği turnuvası başladı. 19 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun İstanbul'un uluslararası tenis merkezi olma hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Cemil Orhan'la Morning Club başlıyor.

Sizinle aynı yoğun trafiği az önce yaşamış biri olarak mikrofon başındayım. Ve o yoğunluğu, o stresi üstünüzden almak için yine buradayım, stüdyomdayım. Herkese selamlar, günaydın. Metro FM'de Cemil Orhan'la Morning Club birazcık gecikmeli de olsa trafik nedeniyle açıldı. Ama en azından biliyorum halinizi, ne istediğinizi, neler dinlemek istediğinizi, güne nasıl başlamak istediğinizi. O zaman önce bir stres atalım üstümüzden. No stresle, sonrası zaten gelecek.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: geçiyorum. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam nokta
8: koma, değerinde Trink sat. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarını güvenle
13: planlar. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
14: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Cihan'la ile ilgili yine bir doğum haberi var. Bu sefer de ikiz bekliyormuş. Yani tek tek artık göndermekten yoruldu herhalde. İki iki çifter çifter hayata getirmeye devam ediyor. Rihanna bakalım hayatı boyunca kaç bebek sahibi olacak. Bizse onun müzikal yanını özleyenler olarak hadi artık gelsin yeni albüm diyoruz. Metro FM'deyiz. 7.31 Rihanna Don't Stop The Music. Günaydın.

0: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Justin Bieber ve Nicki Minaj'ı buluşturan bu şarkı Breathe and a Beat. Aynı zamanda dünyanın da zirvesinde Spotify chartında çıktığı günden beri gerçekten en iddialı şarkılardan bir tanesi haline geldi. Onu da şu an en çok zorlayan BTS şarkısı Swim. Üçüncü sırada ne var diye soracak olursanız bir chart programı gibi oldu ama Michael Jackson var yıllar sonra. Billie Jean'le yeniden listelere girdi. Listelerin zirvesine doğru çıkıyor. Hatta 5. sırayla da devam edelim isterseniz. Dominic Fike, Baby Doll. Metro FM'de günaydın.

0: birinci sıra dedim de yok, dördüncü sıra Bilicim'den sonra da bu şarkı geliyordu. Şimdi bir reklam molamız var Metro FM'de. Reklamlardan sonra neler dinleyeceksiniz şöyle bir özetleyelim. Dinleyeceğiniz şarkılardan bir tanesi Seda Liza ve Ride or Die. Yine bizi bekleyen çok enerjik, enerjimizi yükseltecek şarkılardan biri Meta Boy ve Yalla FC. Ama hepsinden önce Yeah, Gordo, Loco Loco. Ayrılmayın, bunların hepsi ve çok.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele kılçık hocam. Albayrak
9: Finans, yarını güvenle planlar. Reklamlar. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
11: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
13: Metro FM.
14: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Instagram büyük bir operasyon yaptı. Bot hesap operasyonu. Ve birçok ünlünün takipçi sayısında müthiş düşüşler var. Sadece ünlüler değil tabii, böyle bot takipçisi olanlar da takipçilerini kaybetmiş durumdalar. Peki nasıl durum? Kim ne kadar kaybetmiş? Ünlü isimleri sıralamışlar. Kylie Jenner var zirvede. 5 milyon demişti daha önce ama 15 milyona çıkmış kaybettiği takipçi sayısı Kylie Jenner'ın. Cristiano Ronaldo 660 milyon küsür takipçisi var. 8 milyon takipçi kaybettikten sonra 8 milyon kırmızı kart gören takipçisi olmuş. Yine Cristiano Ronaldo denince Messi demeden de olmaz. Messi de 5 milyon takipçisine kırmızı kart göstermiş ya da sahte takipçi. Justin Bieber 5 milyon takipçi kaybetmiş. Kim Kardashian 5 milyon takipçi kaybetmiş yaklaşık. Ülkemizde de bazı isimler var, ünlü isimler. Burak Özçivit mesela 450 bin bot takipçisi uçurulmuş. Demet Özdemir'in 400 bin, Sinem Kobal'ın da 200 bin takipçisi ya da sahte takipçisi diyelim uçurulmuş gitmiş. İyidir böyle, hani sahte sahte kullanıcılara da gerek yok, zaten bir hayli takipçileri var bu saydığım isimlerin. Metro FM'deyiz, 7.51 ve Meta Boy'la Yalla FC ile uyanmaya devam. Günaydın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolie ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sanandar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Reklamlar.

0: İlk saatimizde umarım uyanmış kendinize gelmişsinizdir. Tabii aramıza yeni katılacak olanlar da olacaktır mutlaka. Metro FM'de Cemil Orhon'la Morning Club devam edecek. İkinci saatimize başlıyoruz. Saatimiz 8. Şimdi önce bir haberleri öğrenelim. Neler var neler yok gündemde. Söz Çetin Erker'de.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. Amerikan ordusu Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Donald Trump, son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı. İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız, dedi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya yaklaştığını iddia etti. Pakistan iddiayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin önerisi değerlendiriliyor. Görüş Pakistan'a iletilecek, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, dedi. İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk defa Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. CHP lideri Özel, bu iş leke kaldırmaz bir durum. Kim dinlenecekse dinlensin, hiç şüphe kalmasın, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepki gösterdi. Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan Sahte Yardım Derneği'ne operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltında. Bahis şike soruşturmasında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsiyle tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda 28 milyon liralık vurgun hazırlığı yapan sahte altın şebekesi çökertildi. Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşı iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Gaziantep'te tünelde yol kesen düğün konvoyuna 750 bin lira ceza kesildi. Dünya Sağlık Örgütü 3 hantavirüs hastasının Atlantik'teki yolcu gemisinden tahliye edildiğini, hastaların tedavi için Hollanda'ya sevk edildiğini açıkladı. İspanya, kalan yolcular arasında semptom görülen yok. Yolcular Madrid'de karantinaya alınacak duyurusunda bulundu. Amerikan basınında savaş bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Brent petrolün varil fiyatı anlaşma umudu üzerine %11 azalışta 96 dolara geriledi. Gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve prim desteği verilecek.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Hocamızı uçurduk. Sizi de uçurmak isteriz. En azından uçağı kaçırmamanızı isteriz. Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili bir bilgilendirme var. 10 Mayıs itibarıyla artık Sabiha Gökçen'de böyle hani son çağrı anonslarını duyamayacaksınız. Olmayacakmış. Anonslar kaldırılıyor. Artık Sabiha Gökçen'de sessiz terminal dönemi başlayacakmış 10 Mayıs itibarıyla. Hani varsa uçuşunuz falan, bir de böyle son dakikacıysanız, ya ben nasıl olsa şimdi anons ederler, son çağrı derler, ben öyle yetişirim falan filan diye düşünüyorsanız şimdiden önleminizi alınız, uçuşlarınızı kaçırmayınız. Sessiz terminal olacakmış 10 Mayıs'tan sonra Sabiha Gökçen. Evet, biz uçmaya, en azından şarkılarla uçmaya devam edelim. Trippie Redd ve Diplo işbirliği, Wish.

0: Var mı borcun?
1: Ne kadar borç?
0: Ah, o kadar mı? Şöyle söyleyeyim. Dünya borçlu hiç merak etmeyin, sizi teselli haberiyle baş başa bırakalım. Bu haberde diyor ki küresel borç, yani dünyanın borcu 353 trilyon dolarla rekor kırmış. Dünyanın 353 trilyon borcu varmış. Peki birilerinde alacaklı olması lazım. Kim bu alacaklılar? Marslılar mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Yok, birbirimize olan borcumuz. Dünya genelindeki borç miktarıymış bu. Ve bu miktar rekor kırmış. Demek ki herkes birilerinden bir şeyler alıyor, kredi çekiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dünya genelinde böyle bir tablo söz konusu. Bakalım nasıl tahsil edeceğiz? Şimdi Trap Mafia House, Mafia Style'ı dinleyeceğiz. Borcumuzu tahsil etmek için değil, uyanmak için. Bir kez daha günaydın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
7: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: Rusça bir şarkı dinledik. Karavana atladık. O karavanla madem Rusya'dayız, o zaman Rusya'da yapılmış bir araştırmayla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Kendi hayatınızda da sorgulayabilirsiniz bu araştırmanın sonucunu. Rusya Tıp Akademisi niye böyle bir araştırma yapmış bilmiyorum ama bayağı herhalde laboratuvarlara patates kızartmalarını doldurmuşlar. Canları da istemiş olabilir, bilemiyorum. Aynı patatesleri 3 gruba bölmüşler. Birinci gruba direkt verilen, yani direkt kendisinin patates kızartması. İkinci gruba ikram edilen, yani başkası tarafından verilen patates kızartmalarını. Üçüncü gruba da böyle gizlice başkasının tabağından alınan patates kızartmalarını koymuşlar. Gerçi patates kızartmalarını koyarken bunu yaptıklarını düşünmüyorum muhtemelen. Deneyi yaparken bu şekilde davranmışlardır. Katılımcılar en yüksek puanı başkasının tabağından böyle gizlice alınan patates kızartmalarına vermiş. O daha lezzetli geliyormuş. Zaten hep öyle değil midir? Yani gidip de durduk yere kendinize patates kızartması söylemezsiniz. Ama eğer başkasının tabağında patates kızartması varsa o bir ayrı insana keyif veriyor, lezzet veriyor. Bir ayrı lezzetli oluyor açıkçası. Yani peki, sabah sabah patates kızartmasında yediğimize göre Martin Garrix'le Animals'la uyanmaya devam edelim. Günaydın.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister if you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Evet. Beyler, ne kadar zararlıymışız biz şu dünyaya, ne kadar fazlaymışız biliyor musunuz? Böyle bir araştırma çıktı karşıma. Erkekler gezegene, dünyaya zararlıymış. Niye? Neden? Ayak izimiz büyükmüş. Yani ayakkabı numaramızdan bahsetmiyorum. Karbon ayak izimizin büyük olduğunu ortaya çıkarmış yapılan araştırmalar. Yani şöyle diyor bu araştırma özetle. Erkekler yoğun et yiyor. Biz severiz kebap mebap ocakbaşı. Ama kadınlar işte daha çok sebze meyve ağırlıklı besleniyorlar. Bir defa oradan karbon ayak izimiz büyüyor. Bir başka başlık ulaşım. Ulaşım konusunda biz otomobillere bayılıyoruz. Daha yüksek yakıt kullanıyoruz. Basıyoruz gaza. Ama kadınlarda bu durum daha azmış. En azından hani bazı kadınlar da en az erkekler kadar otomobil kullanmayı seviyor. Yani orada da ayak izimizin çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama aradaki fark şöyleymiş. %16 bizim karbon ayak izimiz kadınlara göre daha yüksekmiş. İyi, peki ne yapalım? Biz de bu dünyaya zarar vermeye gelmişiz demek ki. Burası Metro FM. Hadi gelin sizi yıllar öncesine götüreyim. Bir şarkı, hatta Deniz Baykal'la falan özdeşleşmişti bir ara bu şarkı. Ama yepyeni bir versiyonuyla dinleyeceksiniz. Ricky Martin ve Kaze. İşbirliği Maria, Un, Dos, Res diye devam eden o şarkı şimdi Metro FM'de. Un pasito pa

0: Sertünsüz.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolie ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık paytr.
8: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

şey atlamışım ki ya, insan en atlamaması gereken şeyi atlar mı? Dün 6 Mayıs aslında bizim için, radyocular için çok önemli bir gün. Çünkü alo alo muhterem Sami'in diye başlayan o anonsun, yani Türkiye'deki ilk radyo anonsunun yapıldığı gün. Günün 99. yıl dönümü. Alo alo muhterem dinleyiciler, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Anonsuyla başlamıştı Türkiye'de radyoculuk. Aslında Türkiye'deki radyoculuğun 99. doğum gününü kaçırmışım. Yuh bana. Yuh bana, ama kaderin şöyle bir cilvesi. Bugün yine Dünya Radyo Günü olarak kutlayabileceğimiz bir gün. 7 Mayıs'ta ilk radyo sinyalinin bulunduğu günmüş. Kim bulmuş? Söyleyeyim size. Popov. Bir Marconi kardeşler var. Bir de Alexander Popov var. Rus. İlk radyo alıcısını sunduğu tarihmiş 7 Mayıs. Tabii acaba Marconi mi buldu yoksa Popov mu buldu, o bilim dünyasında tartışılır. Ama bugünü de hem Rusya'da hem de bazı ülkelerde Dünya Radyo Günü olarak kutlamaya devam edebiliriz. Yani aslında pek bir şey kaçırmamışım. Evet, seneye de bu arada Türkiye'deki radyo yayıncılığının 100. yılını kutlayacağız. Bunun da altını çizmek isterim şimdiden. Dalya diyeceğiz. Ambalaj tasarımı günüymüş. Ürünlerin dış görünüşü önemlidir. Ambalajcıların günü kutlu olsun. Başka bugün kimlerin doğum günü? Johannes Brahms, klasik müziğin ağır toplarından Brahms bugün doğmuş, ünlü besteci. Tchaikovsky bugün doğmuş. Yani tabii bugün doğal olarak alıcıları da icat etmek lazımmış zaten. Başka? Gary Cooper doğmuş. Hollywood'un eski karizmatik abilerinden biri. Ve bugün doğan isimlerden biriyle de ikinci saatimizi noktalayalım. J Balvin bugün doğum gününü kutlayanlardan. Aranızda da varsa bugün doğum günü olan ya da bugün herhangi bir şeyi kutlayan, biz de kutlamanıza ortağız. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Önümüzdeki saatte yine görüşürüz.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Reklamlar.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.
6: Bu programda
4: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. Amerikan ordusu Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Donald Trump, son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı. İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız, dedi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya yaklaştığını iddia etti. Pakistan iddiayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin önerisi değerlendiriliyor. Görüş Pakistan'a iletilecek, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, dedi. İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk defa Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. CHP lideri Özel, bu iş leke kaldırmaz bir durum. Kim dinlenecekse dinlensin, hiç şüphe kalmasın, dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepki gösterdi. Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında para toplayan Sahte Yardım Derneği'ne operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltında. Bahis şike soruşturmasında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsiyle tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda 28 milyon liralık vurgun hazırlığı yapan sahte altın şebekesi çökertildi. Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşı iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Gaziantep'te tünelde yol kesen düğün konvoyuna 750 bin lira ceza kesildi. Dünya Sağlık Örgütü 3 hantavirüs hastasının Atlantik'teki yolcu gemisinden tahliye edildiğini, hastaların tedavi için Hollanda'ya sevk edildiğini açıkladı. İspanya, kalan yolcular arasında semptom görülen yok. Yolcular Madrid'de karantinaya alınacak duyurusunda bulundu. Amerikan basınında savaş bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Brent petrolün varil fiyatı anlaşma umudu üzerine %11 azalışla 96 dolara geriledi. Gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve prim desteği verilecek.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Euroleague Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Open Kadınlar Tenis Birliği turnuvası başladı. 19 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun İstanbul'un uluslararası tenis merkezi olma hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
9: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever Metro. Metro. FM. Non-stop Metro.
5: Cemil Orhan'la Morning Club. Devam ediyor.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

Turuncu saçlı holigan bir müzisyen. Kim geldi aklınıza? Yok, o değil. O değil. Bu. Ed Sheeran'dan bahsediyorum. Ipswich Town'un çok koyu bir taraftarıdır. Bilenler bilir. Bilmeyenleri de şöyle açıklayalım. Takımının hissedarı aynı zamanda. Hatta turnesinin tanıtımını takımının formasını sponsor olarak yapmıştı. O derece koyu bir Ipswich Town'lu ve önümüzdeki yıl Ipswich Town'da Premier Lig'de mücadele edecek Ed Sheeran ve Ipswich Town buluşmalarını bol bol göreceğiz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir Premier Lig takımı olacak Ipswich Town'u yürekten kutluyoruz niyeyse. Cat's Eye, Gabriella'yla devam uyanmaya.

0: Lady Gaga geçtiğimiz günlerde vizyona giren Şeytan Marka Giyer 2 filmi için 3 şarkı besteledi ve o şarkılardan birini dinlediniz. Yalnız da değil. Bu şarkıda Lady Gaga, Doechii ile birlikte Runway Metro FM'deydi. Yine en sevdiklerinizi dinleye dinleye uyanmaya, kendimizi yeni güne hazırlamaya devam edeceğiz. Metro FM'de kalın, Cemil Orhon'la Morning Club'da kalın. Çok kısa bir reklam molamız var sonra.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Enerji, dinamik, limitsiz.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz.
3: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Şimdi küçük bir nostalji yapacağız. Mr. Lova Lova diyeceğiz. Shaggy. Shaggy ülkemize gelecekmiş, güzel haber. 25 Haziran'da İstanbul'da bir konseri olacakmış. O zaman hadi gelin o konsere hazırlanalım. Shaggy ile birlikte. Mr.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Limitsiz hit müzik.

0: Ergin'in hediyeleri Pazarama'da.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
3: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.
5: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

Oh, bahar geldi, mis gibi bir güne başlıyoruz diye düşünüyorsanız şu anda ve bunda küçücük bir katkın varsa ne mutlu bana. Ben Cemil Orhan, hafta içi her sabah Metro FM'de Morning Club'ın kapısını sizin için açıyorum. Locanızı hazırlıyorum, yarın sabah da yine 3 saat boyunca seslenmek isterim size, buluşmak isterim sizinle. Görüşmek üzere.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında Bayern Münih'te 1-1 berabere kalarak finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. EuroLeague Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Open Kadınlar Tenis Birliği turnuvası başladı. 19 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun İstanbul'un uluslararası tenis merkezi olma hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

0: anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada The Second Voice, Let Me Be. 4 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. 3 numarası Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 numaradaydı Andre Toronto, Caravan.

0: Yabancı Müzik Listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarasıysa BB Rexha ve Faithless, New Religion.

0: I'm sexy and I know it.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Reklamlar.
1: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: diye. Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz,

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Euroleague Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Open Kadınlar Tenis Birliği turnuvası başladı. 19 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun İstanbul'un uluslararası tenis merkezi olma hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
6: Metro FM'de

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr.
1: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: verdiğim hediyeleri kazanamadım.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: she for the streets.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran İran Kongresi Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Always metro. Forever metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: Reklamlar.
1: Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Harry Potter'in konsert serisi 25. yılında dev perde, canlı senfoni orkestrası ve koro eşliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir'e geliyor. Azkaban Tutsağı filmiyle 9-10 Mayıs'ta Ata Kongresyum ve 15-16 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Sırlar Odası filmiyle 6-7 Haziran'da İzmir, Bornova, Aşık Veysel açık havada. Etkinliğe Harry Potter temalı kostüm ve aksesuarlarınızla katılın, büyülü dünyanın bir parçası olun. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma, hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontele.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: İstanbul,
6: always metro.
5: Ankara,
6: Bodrum,
5: Bursa,
6: Antalya,
5: İzmir,
6: always with you,
5: forever metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: verdiğim hediyeleri pazaramada.
1: Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: yayında. Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada The Second Voice, Let Me Be. 4FM Top 40'da 4 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. Metro FM Top 40'ın 3 numarası Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 numaradaydı Andre Toronto, Caravan.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarasıysa BB Redsa ve Faithless, New Religion.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Merhabalar, Cengiz Radyonuza geldi. Partilemeye başladık bile. Metro Online'da önümüzdeki 3 saat yine alevler saçacağız. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanına enerji, moral hepsi zirveye çıkacak bu harika Metro FM şarkılarıyla. Metro and the Beat Punk, bizimle keşfettiğiniz Let It Drop Now'la açılışı gerçekleştirdik. Keto'yu arkasına ekleyelim, keyfimize bakalım. Turn the lights off.
1: Limitsiz.

Metro FM'de yeni bir istedik, müzik devam ediyor. Ne güzel yıllarda o Bon Funk MC'sli yıllarımız, o müthiş şarkı hala içimizi kıpır kıpır yapmaya, içimizdeki enerji patlamasına sebep olmaya devam ediyor. Freestyler'ın hemen ardından Metro FM'de zirve görmüş Enteri Toronto şarkısı yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Top 40 listemizin bir numarasıydı. Listenin son durumunu cumartesi 12, pazar saat 16'da geri sayımda öğrenebilirsiniz.

0: reklamlar.
1: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'le günün yepyeni şarkısı radyonuzdaydı. Bu yaz hayranlarını Türkiye konseriyle de keyiflendirecek Zara Larsson'un yeni single'ı Girls Girl radyonuzda. Ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden bu şarkı için oylamaya hemen katılın.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Metro FM'de Limi İstirip Müzik devam ediyor. Havalar ısınmaya başladıkça yazlıkları çıkarmaya devam ediyoruz. Zorp ve Sofia Nuzao o güzel ılık rüzgara istirdi. Muvaki radyonuzdaydı. Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla harika şarkılar geçmişten bugünden gününüze renk katmaya devam ediyor. Önce Stevie Wonder, sonra Coolio ve son dönemde de Arnon Paradise'ı parlatmaya devam ediyor. Bu kez adı G-Per.

0: Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Şampol'ün yanında Keisha Cole vardı. O unutulmaz şarkı, hatta zaman zaman yeniden hit olan şarkı Give It Up To Me'yi dinledik. Saatin şanslı ismi Alev Ceylan ve son günlerin en çok merak edilen şarkılarından birini istedi. M4 sonun için burada Fallen Angel.

0: Reklamlar.
1: Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Women Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran İran, Kongresi Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz Hit Müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ'nin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.

0: Cengiz Radyo'nuzda haftanın gülümseyen iş günü Perşembe. Onunla da yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Toplayın eşyaları, ofisleri boşaltmaya hazırlanın, kulaklıkları takın ve bizi ruhunuzun en derinliklerinde gümbür gümbür hissetmeye devam edin. Byron Maskell ve Farron Insant'la 15'e merhaba dedik. Hunter yolculuğumuz devam ediyor. Radyonuzda Golden.
1: Limitsiz.

0: yabancı dizi
1: Metro FM. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: FM'de günün şarkısına siz de merhaba deyin. Zara Larsson uzun bir aranın ardından yepyeni bir şarkı çıkardı. Girls Girl kulaklarınızda. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmak isterseniz Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkı Story bölümünde paylaşımda.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

Metro FM. Limitsiz hit müzik. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir Perşembe günü, günün tarihi 7 Mayıs oldu bile. Doğum günü kutlaması yapacağız. Şanslı isim Mine Aladağ için bir araya geldik. Partiye biz de bu güzel Metro FM şarkılarından biriyle katılıyoruz. Mine, iyi ki doğdun. Müthiş bir yıl olsun senin için. Harika bir yıl olsun ve fonda hep Metro FM şarkıları senin için çalsın. Enerji patlaması yaratsın. Macchiano'dan Gucci senin için Metro FM'de çalıyor. İyi ki doğdun. Mutlu güzel yaşlar.

0: Reklamlar.
1: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o işte. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Radyo'da Halsey çaldım sizler için. Onun en çok sevilen şarkılarından biridir Without Me. Ve Saatin Şansı isminin favori şarkısına sıra geldi. Yeni şarkılarımızı keşfeden Metro FM dinleyicilerine kocaman bir aferin. Namık Şenyüz onlardan bir tanesi. Sikotoy ve Minelli bu güzel şarkıyla Namık için geliyor. Yesterday.

Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.

lekker dansen, ga mee. Retourtje, retourtje.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Cengiz Radyo'nuzda bu güzel perşembe günüyle vedalaşmaya hazırlandığımız dakikalarda, son haftalarda kafamızın içinde sayısız kez dönüp duran o şarkılardan biri Omer Deep'ten Medusa ile merhaba dedik hepiniz saate. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok daha iyi olmak için en doğru yerde en iyi müziği dinliyorsunuz. I'm Jerry Toronto işte bu saatin yıldızlarından biri olarak geliyor ve ortalığı ayağa kaldırıyor şimdi. Karavan.
1: Limitsiz.

0: Cervantes. Reklamlar. Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote, dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote sezonun son İstanbul oyunuyla 12 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Ardından Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 15 Mayıs Ankara, 5 Haziran Bursa, 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Vadenuz'da Dominic Fike. Dünya çapında adını duyuran isimlerden biri oldu. Son dönemde Metro FM'de de sevilenler arasında Baby Doll şarkısıyla. Eğer siz de favori şarkınızı Türkiye dinlesin istiyorsanız Metro FM TR Instagram adresinden bana gönderiyorsunuz. Aranızdan şanslı isimler istek şarkılarını burada hem duyuyorlar hem duyuruyorlar. Kadir Karaman'ın favorisiyle devam edelim o zaman. With Laro, Eva Max Vokali, Into Your Arms radyonuzda. I'm out of my-

0: Metro FM.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM'de Limitrap Müzik devam ediyor. Bu güzel perşembe gününün de artık sonuna iyice yaklaşıyoruz. Bilgisayarları kapatın, kulaklıkları takın ve müziğin keyfini içinizde en derinlerde hissetmeye bizimle devam edin. Ki bu hafta sizlere tanıttığımız illerden bir tanesi şimdi ortada ayağa kaldırmaya geldi. Gaston ve Drink.

0: Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

0: 2019'da Avustralyalı Tony Watson'ın sahne adıyla yani Tony Tones and I olarak yayınladığı, Yeni Zelanda'da rekor 24 hafta bir numarada kalan, Avrupa kulüplerinde dans pistlerini titreten parça Dance Monkey radyonuzdaydı. Perşembe akşamı saat 17, haftanın %60'ı bitti. Cuma artık burnumuzun ucunda. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Metro Online için Jegz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim parçalarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Kimsenin keyfi içinse kendi keyfinizi kaçırmayın.
1: Around the World with Arkın.
0: Hep söylediğim gibi kimsenin size iyi davranmasını sağlayamazsınız belki ama kesinlikle keşke iyi davransaydım dedirtebilirsiniz. Bu arada gıcık olun, kötü olun demiyorum. Aman dikkat. Haklı olduğunuza emin olun. Enerjinizi emen vampirlerin en sevdiği şey umut ve neşenizi sömürmek. Aman kendinize iyi bakın. Dua Lipa'nın da prodüktörü Kevin Parker yani Tame Impala'nın 2025 tarihli Deadbeat albümünden. Blackpink üyesi Jennie'nin eşlik ettiği remixiyle dünyada 2 numaraya kadar çıkan TikTok'ta viral olan parça. Limitsiz Hit Müzik, ben Arkın'la radyonuzda. Metro FM'de Dracula.

0: 2024'te Güney Afrikalı Josie, Coco ve Papa Diouf'un vokaliyle Nene Cherry ve Yusru Nodur'un 30 yaşındaki 1994 tarihli düetini Afro House damarına sokarak yeni bir neslin hafızasına kazandırdı. Avrupa dans pistlerinin yaz ezberine giren parça. Josie ve 7 Seconds radyonuzdaydı. Cherry hanedanından çıkmadan tarihte tam bugüne denk gelen bir doğum günü için yıllar öncesine gidiyoruz.
1: Around the world with Arkın.
0: Throwback Today. 7 Mayıs 1968'deyiz. Nene Cherry'nin yarı kardeşi Eagle Eye Cherry'nin doğum günü. Bugün ayrıca Dünya Şifre Günü. Kaçınızın şifresi doğum tarihiniz? İtiraf edin. Azıcık yaratıcı mı olsak ya? Neyse. Yılda en az 1-2 kere şifrelerinizi bir gözden geçirin. Ben de bunun hatırlatmasını yapmış olayım. Save Tonight'ın kurtarma çağrısını şifre güvenliğine uygulamayı unutmayın. 2015'te Alman DJ Robin Schulz, Mogwai ortak prodüksiyonuyla. Sola May'in vokaliyle Eagle Eye'in 1997 klasiği Deep House yorumuna büründü ve 10 yıl öncesinin nostaljik tazeliğinde Limitless Hit Müzik Metro FM'de. Bugün doğan herkes için Save the Night.

0: Reklamlar.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
3: Devam ediyoruz.
8: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah.

2017'deyiz. İngiliz Anne Marie'nin Friends sonrasında kendi adına ikinci büyük single'ı. Latin pop ezgisiyle Elveda isminin Avrupa'da hit olduğu parça. Ciao Adios radyonuzdaydı. Bir türlü istediğiniz gibi gitmeyen şeylerde olmaması daha hayırlı olabilir açısından bakmayı deneyin. Ciao Adios demeyi bilmek lazım sonuçta. Dünyanın ilk korku romanı sayılan ve bir kadın yazarın eseri Mary Shelley'nin Frankenstein'ını en azından film olarak geçtiğimiz aylarda izlemişsinizdir. Ya da hayvan mezarlığı örneklerini versem ne demek istediğimi daha iyi anlatabilir miyim bilmiyorum ama özetle bazen bir şeyi ısrarla oldurmaya çalışmak niyet ettiğinizden tamamen farklı, çok daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Nerede duracağını bilmekse sanatın tanımı. Yapay zeka ile aramızdaki kapanması zor olan en büyük fark da sanırım bu nerede duracağını kestirebilme hikayesinde. Around the World'da 2021'e dönüyoruz. Lil Nas X'in Montero albümünden. Kanye West'in Off the Grid sample'ıyla. Jack Harlow'un eşlik ettiği Industry Baby Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

Motown'ın AI cover'ında. Motown'ın yakınlarından dahi geçemeyeceği bir şarkı. 1978'de Frank Farian'ın stüdyo projesi olarak kurulan 4 Karayipli vokalistin Almanya merkezli sahnesinden Çariçe etkisiyle eskimeyen Rus hikayesi Bonnie M ve Rasputin radyonuzdaydı. AI cover'ıyla çalmayı sevdiğim parçalardan birinin orijinalini dinlemek için 1995 yılına gidiyoruz. Tupac Shakur'un All Eyes On Me albümünden, Roger Troutman'ın Talkbox'ı ve Dr. Dre prodüksiyonuyla West Coast Hip Hop'ın en kalıcı imzalarından biri. Joe Cocker ve Roger Troutman. Şarkıyı kaydeden o iki ses bugün artık aramızda değil ama California Love'ın o ikonik Talkbox'ı nesiller boyu mührünü vurmaya devam ediyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Tupac, California Love.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

0: 2012'de Justin Bieber'ın Twitter'da paylaşmasıyla viral olan Kanadalı bir genç kadının pop kariyerinin tek zirve şarkısı. Dünya çapında pek çok farklı ülkenin yanı sıra 9 hafta Amerika 1 numarasında kalan parça. Call Me Maybe radyonuzdaydı.
1: Around the World with Arkın.
0: Şarkı öyle diyor ama sizi aramayın. İstek ve yorumlarınız için bana Instagram'dan mesaj göndermeniz yeterli. Hazır telefonu elinize almışken henüz indirmediyseniz hangi taşın altında kaldığınızı bilmiyorum ama Karnaval App'i de bir zahmet indirin artık. Akşamları dijital ses kalitesiyle eve dönüş yolculuğunda dünyayı birlikte dolaşalım. 2013 tarihli The Heist albümünden Macklemore'un bağımsız sanatçılık zirvesi. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Can.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM, limitsiz git müzik.

0: Reklamlar. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Euroleague Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Open Kadınlar Tenis Birliği turnuvası başladı. 19 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun İstanbul'un uluslararası tenis merkezi olma hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Anımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
9: Around the World
7: devam ediyoruz.

2022 yılındayız. Nijeryalı Rima'nın orijinal Calm Down'ına, Selena Gomez vokali eklenen versiyonu. Remix'i sayılabilecek. Afrobeats'in dünya çapında ana akıma kabulünü taçlandıran parça. Raven Roses albümünden. Amerika 3 numarası Calm Down radyomuzdaydı. Bir insanı sakinleştirmek istemiyorsanız mutlaka sakin ol deyin. Gerçekten sinirlendim. Hatta öfkeden kudurtmak için birebir cidden işe yarıyor. 2019 yılındayız. Porto Rikolu reggaeton'un babası Snow'un 1992 Informer'dan alınan bassline üzerine kurulu. Avrupa kulüplerinin yaz ezberine giren parçalardan biri. Klipte Snow'un kendisi 27 yıl sonra ortak çıkışıyla viral oldu ve emisiz hit müzik an itibariyle Metro FM'de.

Metro FM. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

unutulmaz Eurodance hiti. Eiffel 65'ın Blue Dabba D vokal melodisiyle, BB Rexha vokalleri ve David Guetta prodüksiyonuyla renkane I'm Good radyonuzdaydı. Sanırım BB Rexha'nın olayı bu. Yani bilinen parçaların sadece melodi olarak kendisine verilmesiyle üzerine catchy nakaratlar yazabiliyor. En iyi örneği de herhalde şu anda Metro FM'de sıklıkla dinlediğiniz Faithless Insomnia'nın yeniden doğmuş hali New Religion. Neyse biz yolumuza orijinalinin hikayesiyle devam edelim. İtalyan ekip Eiffel 65 1998 yılında piyasaya çıkardığında sadece 1000 kopya bastırabildikleri plakların büyük kısmını satamayıp ellerinde kalınca şarkıyı unutacak kadar başarısız olduklarına ikna oluyor. Sonra mucize eseri Blue dünya çapında patlıyor. Dans için fazla pop, pop radyoları içinse fazla elektronik olması ilk anda kabul edilmesini zorlaştırsa da kalıcı bir hit olmasını bence asıl anahtarı tam olarak bu ilginç kombinasyon. Alman House ikilisi Milk and Sugar'a geçiyoruz Canto al Pilon sample'ıyla. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Celia Cruz vokalleri ve Canto del Pilon.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
3: Devam ediyoruz.
4: Everybody get up.

2013 yılındayız. 12 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan ama Marvin Gaye'in 1977 parçası Got To Give It Up'ına benzerliği nedeniyle açılan davayla müzik tarihinin en büyük telif tazminatına mal olan parça. $5 milyon. İyi para. Hatta hala çalındığı zaman gelirin tamamı Marvin Gaye ailesine gidiyor. Robin Thicke ve Blurred Lines radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la Metro FM'de. Şans dediğimiz aslında hazırlıklı olmak demek olabilir mi? Bir ömür boyu çalışıyorsun, bir gecede tutuyor. Random Access Memories albümünden 2014 Grammy gecesinde yılın kaydı dahil 4 dalda ödül alan Nile Rodgers'ın gitar riffi ve Pharrell Williams'ın vokalleriyle Avrupa'da rekor 6 milyonluk satış yapan Daft Punk ve Pharrell Williams ortak yapımı. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Get Lucky.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Millennium'un başında yükselen Francis House dalgasından. Chic Classic 1979 tarihli Soup for One'ın gitar riffiyle. İngiltere'de 4 hafta 1 numarada kalan parça. Lady, Hear Me Tonight ve Mojo radyonuzdaydı. Around the World'de 2023 yılına gidiyoruz. Endless Summer Vacation albümünden. Bruno Mars'ın 2012 tarihli When I Was Your Man'ine ironik bir yanıt olarak yazdığını söylediği ancak tamamen eşine ve kendisini garip bir şekilde aldatma hikayesinin yanıtı olarak yazdığı. Kalbimin kırılmasına izin vermektense yalnızlığı tercih ederim. Hatta keyif bir alırım mesajıyla iz bırakan parça. 8 hafta Amerika 1 numarasında kalan 2024 Grammy gecesinde yılın kaydı dalında ödüle layık görülen bir kişisel zafer hikayesi. Limitsiz müzik. Miley Cyrus'la Metro FM'de. Flowers. We

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz Metro.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

0: 2019 yılındayız. Future Nostalgia'nın ilk single'ı. Disco pop rönesansını başlatan Amerika'da 2, Avrupa'da 1 numara olan parça. Dua Lipa ve Don't Start Now radyonuzdaydı. Around the World'de sesimi duyan herkese merhaba. Radyonuzu yeni açtıysanız isterseniz bugünü saymayalım. Çünkü yoklama aldık. Neyse. Metro FM'de hesabınıza limitsiz hit müzik yükleyelim ve siz yarın 17'den itibaren dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaki eve dönüş yolculuğumuz Around the World'de baştan başlayayım.
1: Around the World with Arkın.
0: Her an hayatınızı tamamen değiştirecek bir kararın arifesindesiniz. Hayatınızın senaryosu, replikleri ve akışı size ait olsun istiyorsanız. Öncelikle doğru rolü oynadığınıza emin olun. Kurban rolünü bir kenara bırakın. Yarın 17'de ben yine buradayım. Hepimize kolaylık ve keyif dilerim. 1992 Eurodance Klasiği. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Dr. Alban ve It's My Life.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

reclama. Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. EuroLeague Playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Open Kadınlar Tenis Birliği turnuvası başladı. 19 ülkeden 76 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun İstanbul'un uluslararası tenis merkezi olma hedefini güçlendirmesi amaçlanıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Hint Müziği.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.